Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Hit FM-də. Hit FM-də. Azamat və Qunduz xan. Hit FM.
1: Biz şu yerdəmiz, davam etəmiz. Xoş, biz bilən bir gəlikdə. Hit FM-də eşitəyətkənlər var. Yox, biz gəpirəyəpmiz, siz eşitəyəpsiz. Biz bilən bir gəl bolyanlar var mı xulləs?
2: Şündəyik, var.
1: Qoğraq qılıylar. İştirak etsəngiz bolədə. 88-114-90-80 rəqəmlərə qoğraq qılıyın. Soğamız var sizge. Nimaydi?
2: Sovg'amiz anor yo'q e, biz hozir anor ichayotganimizga chalg'idim. Mikobrand sharbati ichimliklari u yerda bir blok va futbolka va kepka sizga taqdim etiladim. Albatta bu sharbati ichimliklarni siz ketapanni yutib olmagan bo'lsangiz do'konlardan so'rang. Miko desangiz, Miko orada o'sha kirill alfbosiga 2 ta S bilan yoziladi. Shunda aniq bu sharbatni to'g'ri tanlovini qilasiz.
1: Mana o'shaqa. Qo'ng'iroq bor bizda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? İsminizi aytin, tanışıb olaylik. Zor rahmat.
3: İsmim Marğuba.
1: Marğuba opa. Birinci mart iştirak etişiz şekilli adaşmasam. Filmlərini yaxşı qorasmı, tamoşa qılıb durasmı, seriallardan təşqarı?
3: Kəndirəsi tanış filmlə qoldu bu. Bugün ikişkənəsə filmini tanış qoldu. Yəni qazıq.
2: Mənimcə bu filmi görməkənsiz.
1: Peşənədən.
2: İsimləri...
1: Marğuba opa.
2: Marğuba opa, neçə yaşsız?
3: 63
2: yosh bo'lsangiz, Marg'ub opa, juda ham zo'r tanlov qilibmiz. Bu filmni menimcha bir kamida 100 marta ko'rgansiz. Hozir sizga namoyish etamiz.
1: Radioimizni o'zi qachondan beri eshitasiz, Marg'ub opa?
3: Bir oy bo'lib qoldi.
1: Xo'sh, sizga ma'qulmi, manzurmi loyihalar?
3: Juda ham qiziqarli.
1: Rahmat. Sizni e'tirofingizdan boshimiz ko'kka yetdi va radioingiz bor yoningizda hozir.
3: Bor.
1: Radio iz ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ringchi, topa olarmikansiz.
4: Onam bo'lganda men ham uni yaxshi ko'rardim. Izzat qilardim. Lekin sizga o'xshab qo'rqmasdi.
5: Onamni yaxshi bilmaysiz.
4: Siz qo'rqsangiz o'zim gaplashaman. Ertaga yo'q gaplashaman.
5: Kerakmas.
4: Nima men yeb qo'yarmidi?
5: Yeb qo'ymaydi-yu. Lekin qiz bola yigitning uyiga borishi ularni odatiga to'g'ri kelmaydi.
4: Men stol dizmas, onangiz oldiga boraman.
5: Baribir.
4: Nima desa baribir ekanda?
5: Axir onamni yaxshi bilmaysiz-da.
4: Onangiz bilmasam, otangizni bilaman. Otangizga uchraganidan yeb qo'ygani yo'q.
5: Otamga?
4: Ha.
5: Qachon uchradingiz?
4: Bugun. Ishidagi kamchiliklarini yuziga shart-shart aytib berdi.
5: Nima?
2: Yetadi menimcha.
1: Xo'sh, qaysi filmdan edi bu parcha? Marg'ub opa, javobingizni eshitamiz.
2: Mahallada du-du gap. Endi ko'ramiz savollarimizga qay darajada javob berar ekansiz. Demak, sizga birinchi beradigan savolimiz Azimjonning onasi Mehriniso rolida qaysi aktrisa o'ynagan?
1: Aya deb murojaat qilishgan bu aktrisaga. Aya deb nima aya? Qanday aya?
2: Jo'ningiz to'g'ri. Birinchi adashdingiz, lekin mana Azimat
1: o'g'li
2: yoshingizni inobatga olib yordam berdilar. Savol berasizmi, beraveraymi?
1: Beraman, albatta. Bu filmdagi hozir biz parchada eshitgan, parchadan kelib chiqamiz endi, chunki shu ovozni eshitdingiz siz. Hamza Umarov rol ijro etganlar, bu personajning ismi nima edi? Hamza Umarov ijro etgan personaj ismi. Nima jon deb aytadi onajonlari? Hamza
2: qurilish krankchisi bo'lib ishlaydi filmda.
1: Hamza Umarov.
2: Personaj ismini aytsangiz g'olib bo'lasiz, Marg'ub opa.
1: Hamza Umarov bo'lsa,
2: Umarjon
1: bobo nabiralar.
2: Ismlari nima?
1: Hamza Umarov.
2: Ismlarini eslolmayapsizmi? Eh, Telegramda rosa ko'p ismlar kelyapti.
1: Xo'sh. Bu ism 4 harfdan iborat.
2: Ikki erkalatib chaqirishadi filmda.
1: Ha, jon qo'shib-a?
2: Aha. Uy, chekka bor. Marg'ub opa, javobingiz. Uzoq kuta olmaymiz. Har qalay bu jonli efir.
1: Radiomizda ham shunaqa ismli bola bor, lekin.
2: Ha, mayli.
3: Odiljon.
2: Odiljon deyaptilar.
3: Umarjon.
1: Nima qiling endi shu yerda?
2: Pul sizda, nima qilsangiz qiling.
1: Marg'ub opani g'olib deb topamiz.
2: Marg'ub opa, g'olib bo'ldingiz.
1: Umarjon degan javob chiqdi ovozlardan, shuning uchun qabul qilamiz. Tabriklaymiz sizni. Marg'ub opa, kim bilan eshityapsiz hozir?
3: O'g'lim bilan.
1: Ha, o'g'lingiz bilan. Juda yaxshi.
2: Eng katta yordamni o'g'illar berdilar-da. Ular Umarjon deganlarda, bular Odirjon deb eshitdilar-da, efirda Odirjon dedilar. Men o'g'illarning javoblarini qabul qildik deb hisoblayman. Ha,
1: bo'ladi. Sizni tabriklaymiz. Miko brenddan bir blok sharbatli ichimliklardan bugun siz yutib oldingiz. Raqamingizni yozib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilishadi. Qachon, qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi.
3: Rahmat.
1: Ha, o'g'lingiz yordam berganlar uchun ularga kepka bilan futbolka ham bor.
2: Ha,
1: shunda.
2: Ularga ham xafa qilmaymiz.
1: Salomat bo'linglar.
2: Rahmat,
1: xafa bo'lmasin.
2: Mana azizlar, bizni 7 yoshdan 70 yoshgacha eshitishadi desak, ishonmasdinglar. Undan ham kattalar va undan ham kichkinalar eshitadi aslida.
1: Aynan shunaqa.
2: Bizda to'g'ri javoblar Guljahondan, Hojiyadan, Dilnozadan, Salohiddindan. Aha, bitta shohdan kelyapti. Yasmishka kulibdilar. Nega kulib qo'ydingiz? Sharofiddin, Umarjon deb to'g'ri javob berganlar, Po'lat Alandar, Odil yozganlar to'g'ri javobni, Begzod, doktor D, Sayfulloh noto'g'ri javob yozgansiz, Umarjon edi. Farux, Dodidosh, juda ko'pchilikda to'g'ri javob aytdilar. Hammasini o'qisak vaqtdan yutqazamiz, undan ko'ra mana shu o'qish o'rniga qo'shiq eshitsak yaxshi bo'ladi.
1: Biz esa onajonlarning xizmatlarida bo'lib yurgan mana shunaqa barcha farzandlarga tashakkur aytamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, onajonlarimizni tanajonlari sog' bo'lsin, hech ham kasal bo'lishmasin. Qo'shiqlar ketma-ketligi Sahar guruhi kuylaydi. Undan keyin esa yana bir sovg'amiz bor, shunday ekan bizni tinglashda davom eting. 98.

Jalolning baxt kamosi, ajdodlarga bo'lxosi, Bibi xonim momosi, bobosi Temur o'g'lim, uyg'on o'g'lim.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Kitofondasiz va doim gidik biz trafik shouni boshlaymiz. Kechki efirlarimiz, kechki shoular joy hammaga yetadi. Shunday ekan safimizga qo'shilishdan aslo uyalmang, xijolat bo'lmang, chekkada turmang, kirsammikan, kirmasammikan, eshitsammikan, eshitmasammikan. Mazza qilib eshitish kerak bu efirni. Trafik shou tiqilinchlar, trafiklar mobaynida biz efirdamiz va imkon qadar hayotni bir tashvishlardan, bir muammolardan, bir mojalolardan sizni uzoqlashtirib, kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz. 28 iyul

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

jon, bormisiz sog'u salomat? Men sizni sog'indim, sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon. Shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom. Didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona, ko'zingizda nechun xavotir? Sog'u salomatman, ishoning axir. Ona

0: halishimmi?
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de

Rizaeva, Munisanuş bu hoşlar mı no? Radyo stansiyamızın derezesi yönüge barış ki undadı. Çünkü samoda yıldızlar var mı kendi gen saval tuğuldu. Koynat ki baktım ve birkaç yıldızlarını topgandek buldum. Dolun o akşam bugün kişemizden yana hem nurlu yetmaktan. Şu vaxt ise FM tırmağıda nur saçıyordukken radyo bu 98'deki deset mahşumun. 88-114-98 aynadaki xalarda ise dilingizge muhabbat ile xadam koygen FM tırmağı gitsin hoşçakalın mümkün. Etibarımız merkezde ise dereziden termolum. Ben şu dönemden hoş akşam parlasız siz uyingizine yöke ofis yöke avtomaşin enginizin aynasıdan tabiatını kuzatken tarzda bu yerde kandayı manzaralarda guaha gelen muhtasız bizge bu haqıda sözler verin.

negidir korunuş bir misiz? Keşke paylaşırdım siz uzun. Assalamu alaikum, alalım canoblar. Siz mavozingizde işte o gelinimizde hayatım anlamımızda gözetler. Farhat isimli yurdaşımız rahmat. Kamila isimli vatandaşımızdan hem video haber gelgen. Assalamu alaikum diye Şevket isimli Somiyamız bizge hat yozgeller ve fikirlerinizge oma. Çerçeveyin, sağ bolin. Siz ne herden gidi? Toshkent tez tibbiyat ve kitti bir yordam hadoçularım. Batrake, kahramanake, birge, mürvahtake. Eşitip gitmaktamız geç kesmeyle. Nasıl dakika haber? Assalamu alaikum, Said Veyrodaxon. Endi yoqtim radioni. Xush kelibsiz. Bizni FM diapazonimizga. Assalamu alaikum. Bizda salomlar vaqti emas. Shuning uchun salomlarni boshqa efirlarga jo'natasizlar o'rtoqlar. Xo'p, 88-114-980 derazadan termoloq hamizda. Bugun faqat Hamidaxon ishtiroki tinglandi. Nazdimda ularni o'zlarini g'olib deb e'lon qilib qo'ysak bo'ladi, boisi studiyamizga hech kim telefon qilmadi.

mı? Orsular barbar uşalandım. Kaç yollardır bu tronalı radyo stansada aynen başlanışıdan son geyi kadar eşitiş bana ülken orsularım bulgen ve bugün o kitabım orhali amal gözmaktım. Orada neşiler otgen bolsa da herhangi İstekler barbar rüyaya çıktı bugün. Sizler bilen bu olsun bu hi-fi jurasıdaki soundını birge 98 boyla 4.5 dakika devamında eşittik. Bu hi-fi grubu icra kılgın sound. Eh, hanım yana uşu poetteki yoşligim diye Şevket Ake bu hi-fi grubu da esli muhtular içinden hem. Fakat yine ne gidiyor Şevket Ake esli geller, hal gellerini yada geçmeli mi bu tronum? Peki eşitgenler yok mu ki ne aramızda? İlla burada 52 dakika kaldı. Biz ise ki ingi tronlarıyla lahamızdan, yani ki bugünkü saatimizden tolduramız azizler.

Joch Evdoms gibi bana favoritim. Ondaki defayım bilen. Yana hem kendi fırsatlarına zahile kalem koyarız. Sağlığında reklamı son gözü yana bitti. Sürün oğlarına eski sonuç koşu. Diyarımızı 22'den 12 dakika attı. 28. yıl sanası

İyi günler, 15:00 geçti saat. Assalamu alaikum anladım cevaplar. Hayırlı akşam, hoşlar gece bu akşam ki namaz sefer için rahmet ve azadlar Bilal Bek. Yenge haber abalo. Hoşlar için Allah'ın rahmet abaları. İnternetler yok edi oşu. Yoşlar için mazmunlu ilahalar. Romantik dasturlar bolardı razıda. Ve samiler hem molu kol bolardı. Bu paytlar hazır hesapsız ki onda yemez digerler. Şunday. Yenge tarona. Uzumuzda Uzbek estradası gitti güçlü. Esil adamı, hoş gelmelek. Saçı gelmelek, Firuze Banu ailesi. Bırar bir yakın insanımızın tüyleri bulsun. Video kasetler orkali tüyünü tamaşa kılgın paydengiz. Elbette bu poşuk dikkatinizin özü git ortalıydı. Her bitti tüy montajda bu poşuk bulardı.

Değerli Hamazın sana botumu. Ben şu yürekli kırıp gitmesin de yaptı uzası da. Şun şu yürekli yapıyorlar da yaptı. Kokrak kısmını yapıyorlar. Bana yüreğine yem karın korkanı orası gibi cahilen geldi mi ki? Nemege cigermez, nemege aşkazanmez, nemege karatalanmez, nemege içeklermez. Karın yürek ikisi korkanı ortası gibi cahilen geldi. Hamma gap yurakda baribir. Men o'zimga savol berdim, yuragimga nimalar kirib ketdi meni? Bugungi kunga qadar nimalarni kirgizib yubordim? Nima bor yuragimda, nimani his qilyapti bu yuragim?

hatırladı de. O zaman farzantlarına hem urbu muydu? Şu kalp yapıp kaladı. Zulüm her doyum kalbini yapıp koyardı. Çünkü farzantlarına yaşlıydan mehirdim nasıl hatta bolelik. Mehirde, mehirde, mehirde. Hiç kaçın uçmayın. Hiç kaçın uçmayın. Eğer oşu içkerisiye çukura barıp karasız, bana onalaga aytilyapti, farzandingizni dunyoga keltirganingizdan so'ng 2 yil davomida qizlarni, 3 yil davomida o'g'illarni ona suti bilan nima qiling, katta qiling deyapti. Demak, agar vaziyat o'zgarib, sut bo'lmasa, boshqa sut beruvchi ona toping deyapti va bunga erkak mas'ul qilinyapti. Ya'ni o'sha ayolni rozi qilish, maoshini to'lash erkakning zimmasiga topshirilyapti. Nimaga? Zurriyotida o'sha mehr sevgi to'la to'kis bo'lishi uchun. Chunki sizni zurriyotingizga ona suti orqali nima kiradi? Mehr sevgi kiradi. Bu urug' uni ichiga ekadigan urug'ingiz. Har bitta farzandning ichiga biz sevgi urug'ini ekishimiz kerak. U nima orqali bo'ladi? 2-3 yoshgacha onaning suti orqali bo'ladi. O'sha vaziyatni ta'minlab qo'ymadingizmi? 16 yoshga chiqqandan keyin, u meva bo'lgandan keyin, u ichiga danagini ko'rib, yo biz bunaqa xohlamagandik deb, bilasizmi nimaga o'xshaydi? Xuddi o'sha siz ekkan urug'ni mevasi chiqdi. Siz uni bolaligida chaqaloqida urug'ida u ektingiz, u meva hosil berdi 14-16 yoshida. Oldingizda keyin mevani, yo menga bu meva yoqmayapti, men bundan qoniqmadim deb mevani olib yerga ekyapsiz. Nima foyda u mevani? Mevani qo'lingizda turib hosil berib bo'lgan mevani endi yerga ekishdan ne foyda, nima beradi? O'zingizni aldash u. U mevani uvol qilishga o'xshash holat. U o'sha yoshligida qilish kerak edi, u bolaligida qarash kerak edi. Bu tarbiyani, bu mehrni, bu sevgini, bu urg'u bolaligida qarab qo'yish kerak edi boshida.

bir-biriga o'xshaymiz, xarakter taraflama deyaptilar. O'zi inson hamma bir-biriga o'xshaydiz. Faqat biz yashaydigan qonunlar har xil, lekin hammamiz bir xilmiz. O'zi aslida hamma bir xil. Faqat bizni ichimizdagi qonunlar har xil. Mana oddiy misol. 9 qavatli uyga qarayman. 9 qavatli uy. Tashqaridan qaraganingizda 9 qavatli uyni hammasi bir xil. Derazalari ham deyarli bir xil. Lekin sizga tashqaridan bir xil ko'ringan uy, bir xil ko'ringan derazalarni har bittasini ichkarisida o'zini olami bor. Ya'ni u uyni ichkarisida har xil detallar bor va hammada har qanday. Aytmoqchimanki, biz mana shunaqa bir xilmiz o'zi. Lekin ichki dunyomizda qonunlarimiz, detal bu qonunlarda fikr, his-tuyg'u, ular har xil. Ana siz ham bir xil uch xonada yashaysiz, misol uchun. Pastingizdagi qo'shningiz ham xuddi shunaqa. Uyini planirovkasi, tepadagi qo'shningizniki ham xuddi shunaqa planirovkada. Lekin zalga kirsangiz, sizning rangi boshqacha, unda boshqacha, o'tirilgan jihoz boshqacha, sizda boshqacha, lekin kvadrat metri bo'yicha bir xil. Chizmasi bo'yicha bir xil. Arxitektura bo'yicha bir xil. Lekin tanlov har xil. Did har xil. Nimadan u did? Nimadan u tanlov? Kayfiyatdan, ichki dunyosidan, qonunlaridan, istaklaridan. Biz hammamiz bir xilmiz. Lekin bizning xohishlarimiz har xil. Fikrlarimiz har xil, tuyg'ularimiz har xil. Fe'l-atvorimiz har xil. Nimaga? Chunki har xil oilada, har xil shart-sharoitda, har xil vaziyatlarda, har xil qonunlarda yashaydigan insonlarning oilasida dunyoga kelganmiz. Biz asosiy qonunlarimiz, asosiy tanlovlarimiz, xohishlarimiz kimdan kelib chiqqan bo'ladi? Ota-onamizdan. O'shadan shakllangan bo'ladi. Ota-onalarimiz, urf-odatlarimiz,

taşırın külküsüge canım birden. Vaxtli bolsun men omadsız ne xamdirdim. Çin sevkimden bilmeganim açınarlı.

Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: sani hech qachon unutmayman. Men sani bir umrga sevaman.
1: Hit FM 20 torgacha